0: We're there a year and a half, so that number is now substantially higher. But 19.2 trillion, Scott, for a period of 12 months. Nobody's ever seen anything like that. So we have by far the greatest economy. We have more jobs right now in the United States than ever before. And we have a great relationship with some countries on trade, and Turkey happens to be one of them.
1: Siz her fırsatta dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün tutuyorsunuz. Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
2: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
3: Başından bu yana Arap oluculuk tesis ettiğiniz iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
4: Antalya Diplomasi Forumu'nda dışişleri bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
0: Is that for me? Are you asking me or are you asking the president? The president.
2: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
5: Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyorum.
2: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da.
6: All right, this is Marnie Hughes in Chicago. I'm going to jump in real quick because this is in part in Turkish, so it's hard to follow. But it is breaking news right now as the president takes part in this NATO summit. It's a bilateral meeting for NATO, and right now he is with the Turkish president hosting the summit. The two leaders right now are speaking, and as we listen into this, let's go to Washington, where News Nation's Corey Smith is standing by at the White House. There are big questions, Corey, surrounding the agenda this week and, you know, NATO's unity and the U.S.'s role. Give us a glimpse at what the priorities are for the administration with the start of today.
7: Well, just as we've been listening to the president, he has touched really on all those points. NATO spending by our European allies, potential troop drawdowns in the European footprint of the U.S. military, and the war in Iran. I mentioned yesterday, Turkey is in that unique position of having diplomatic ties with Iran, but also being a NATO member. We've heard the president talk a long time, for years now, about the imbalance when it comes to spending. The U.S. sent about $1 trillion to NATO last year. The European Canadian allies combined only invested about $500 billion. So he really wants to bring that more in balance. And NATO Secretary General Mark Rutte says we are listening. NATO countries have invested billions of dollars over the last 18 months. And the president is going to Turkey to try and get more of those deals done. And we got some inclinations yesterday that there are going to be more deals done on the sidelines of this summit. Just within the last, 15 minutes or so since we've been listening, the president has been speaking some tough talk about NATO and saying that he was disappointed when our NATO allies